0: Sana Esat abi.
1: Hanımefendi, sana telefon edin.
0: Sana Esat abi, ya tekrar toplasam. Esat'ı elektrik alıcı, bir tane Esat çapar Esat. Bunun Esat'ın beyin olana kalkı aldım ben de.
1: Ben de, ben de, tamam edin.

Haber öldürürsen, ne, etkili de ne, etkili de falan. Ne söyler, ne, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, etkili de, et

0: Balkan Dursan'dır, Bolfo Sağlı Metcal Teknoton Dursan'dır, bu bana Negatör Etkin'e git karşı paylaşmış olduğu zannedir.
1: Negatör
0: Etkin'e Dursan'dır. Sağlı Dursan'dır, sonra Dursan'ı kolibar kapanma.

Şimdi tabii ki Osman'ın bir şey yapacağım. Şimdi daha onu kapatacağım. Biz de olacak.

0: Sonel Gökmez ona.
1: Hanımefendi sök yatarsınız.
0: Ça
1: va, on se pourrait 400 000.

0: Sonuç olarak cevabını sana sağladım.
1: Yeah, I love this person.